Abolan dedim başkan kula ya ki bir daha bir daha seyizim inçik vaat et. E bon ne o dodo ağır çoğumuk ki be soydu. O da ne gümey ta çoğumuk ki. Bon dia ve bu de vey masketan. O da ne del miyden ta iskuita seke sonagosto. Ayo 6:24.